Adun Sobito. Eşren Sobito. Eşyebu. Nadewaye Krabese. Abesom Sönümün oğlu.